üşüyor, toprak taşlar üşüyor, vuslatı yakın eden yollar üşüyor. Bugün kederliyim, beterim bugün, sesime ses değse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor, vuslatı yakın eden yollar üşüyor.

dallar üşüyor, savrulup yırtılan rüzgar üşüyor. Oysa ben senden neler neler isterdim, senli sevdalarda doğmak isterdim.

Sen ve ben Lila, sen ve ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Lila, burada ben gamlı bir şiirin uyaklarıyız.